Kapım kilitli gittiğinden beri kalbimi açmaz oldum.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Profesör Doktor Ayhan Kızıl. T300 Masters tenis turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da, tadı da Uludağ.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.

Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

Radio S. Get with it.

0: Reklam. Radyo S.
1: Oh. Ve limonata dans.
2: Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
6: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın...
7: Namütenayi muhabbet. Bursa Radyo.

0: Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Efendim bir haftalık tatil sonrası. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Hatta bir haftadan birkaç günde, 10 gün diyelim, 10 gün. Şöyle bir sezonun yorgunluğunu atamadık. 10 günde neyi atacaksın abi? Biraz böyle işte, orası senin, burası benim, git gez gör. Bak Aynur mesela, hoş geldiniz Mahmut Bey, umarım her şey yolundadır, gelmenize sevindim diyor. Yani ne kadar yolunda olabilir ki? Abi tatil bitmiş yani.
1: Yeniden başlasın.
0: Bir de tatil bitiyor, direkt pazartesiyle başlıyorsun ya, o da kötü. Bence pazartesiyle başlamaktan çarşamba uygun bak. Herkes tatilini buna göre ayarlasın valla. İşe başlangıç çarşamba olsun arkadaş. Direkt pazartesiyle başlayalım. O nedir ya? Başladık efendim. Gelin 2 saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Hoş geldiniz.

Teknoloji hayatımızın her alanında biliyorsunuz artık cep telefonlarımız. Akıllı telefon diyoruz bunlara ama bunlar bizden de akıllandı. Yapay zeka her yerde keza. Evlerimizde her taraf teknolojik ürün dolu. Böyle böyle teknolojiye esir olduk. Günümüzün şeyi bu. Yani aksini yapmak zor. İmkansız gibi bir şey hatta. Lakin dikkatli kullanmak gerekiyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle evdeki ev eşyalarında böyle kamera mamera varsa işte robot süpürgeler falan biliyorsunuz artık kameralı çoğu. Hatta bir tanesi bir hesabı patlatmıştı. Çok bilindik bir markanın hesabını. Oradan binlerce evi izlemişti adam. İzlemişti yani çatır çatır izlemişti. Bu bir nebze kötü. Daha kötüsü ise eşinizin evi izliyor oluş. Hani ev boş diye fazla güvenmeyin. Yalnız biraz enteresan bir şey daha var burada bak. Aldatan eşini robot süpürge kamerasıyla yakaladı. Hapse giren de kendisi oldu. Efendim özel hayatın mahremiyeti yani sen kamerayla nasıl izliyorsun beni ya? Tamam senin de evin burası ama olmaz yani. Efendim eşinin ihanetini robot süpürgenin kamerasını uzaktan açarak kaydeden adam mahkemede tazminat kazandı. Ancak aldatan kadının gizlilik hakkı davası sonucu kocaya 5 ay hapis ve para cezası verildi benim. Hiç gizliliğimiz kalmadı bu şeylerle ya. Kamera mamera nedir yani? Robot süpürgenin kamerasını izlemek ne demek yani? Boşanacaksan boşan kardeşim. Tayvan'da meydana geliyor olay. Robot süpürgenin kamerasını uzaktan açarak eşinin kendisini aldattığını kaydeden koca. Açtığı davada 500 bin dolar herhalde bu. Tazminat kazandı. Ancak biz dolar diyelim bu muhtemelen Tayvan parası da. Şimdi Tayvan parasını kısaltarak yazmış. Ben ne anlarım Tayvan parasından. Ancak eşinin açtığı karşı davada izinsiz gizli kayıt yaptığı gerekçesiyle 5 ay hapis ve 150 bin dolar para cezasına mahkum edildi efendim. Sen nasıl kaydedersin ya? Ayıp ya. Göreceksen gel kendin gör. Tayvan'da yaşanan olayda bir koca eşinin sadakatsizliğini kanıtlamak için evdeki robot süpürgenin kamerasını uzaktan devreye soktu. İhanet anlarınız. İşte arkadaş dikkat edeceksin bunlara da yani evde kamera mamera var. Şimdi herkesin kafada bir soru işareti olmuştur. Lan bu kuma...

0: Bu kadar da olmaz ya, diş fırçasını bile bıraktırıyorsun yani. Durumdan şüphelenerek otopark güvenlik kameralarını inceleyen adam eşini başka bir erkeğin eve getirdiğini gördü. Eşinin inkar etmesi üzerine adam başta bu duruma inandı. Bir arkadaştı. Ne vardı değil mi? Bak şu bir arkadaşla görüştük. O bir arkadaş hep karşı cins olur ha. O yüzden bence mesela hiç böyle şey, mesela nedir işte, dün ne yaptın? Bir arkadaşla buluştuk. Veya bu akşam bir arkadaşla buluşacağız. Hiç bir arkadaş lafını açmayın. Direkt olarak kişinin adını söyleyin. O bir arkadaş hep çünkü şeydir yani, karşı cinsten oluyor kardeşim. Neyse biz habere dönelim. Adam önce inanmış, eşi inkar etti, ya tamam bıraktı ama işte bir arkadaştı. Olaydan 3 ay sonra koca eşine sürpriz yapmak amacıyla robot süpürgenin uygulamasını uzaktan çalıştırdı. Sürpriz yapıyor. Cihaz üzerinden seslenmek isterken kamerasını açan adam eşini evde başka bir erkekle gördü. Yenge Hanım seslenmiş. Soğukkanlılığını koruyan koca eşinin sevgilisine sarıldığı ve evde çıplak gezindiği anları dava delili olarak kaydetti. O kim, bir arkadaş? Topladığı delillerle mahkemeye başvuran adam 2 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Yargılama sonucunda mahkeme kadının ve sevgilisinin kocaya 500 bin dolar ödemesine karar verdi. Tazminat davasının ardından aldatan kadın izinsiz görüntüsünün çekildiği gerekçesiyle kocasına karşı dava açtı. Oğlum çok enteresan bir dünya ya. Koca mahkemedeki savunmasında kayıt alma eyleminin haklı gerekçelere dayandığını iddia etti. Davayı karara bağlayan hakimler evlilik yükümlülüklerinin özel hayatın gizliliği hakkının önüne geçemeyeceğini belirtti. Kocanın eşini rızası olmadan kaydetme hakkının bulunmadığını vurgulayan mahkeme adama 5 ay hapis ve 150 bin dolar para cezası kesti. Ama kanıt için falan, ya kanıt için de olsa, yani kanıt için dahi olsa soracaksın, onay alacaksın. Hayatım ben seni kaydıracağım kameraya çünkü kanıta ihtiyacım var, sen şu an sevgilinsin orada. Eğer onayın varsa kayıt tuşuna basıyor. Tayvan kanunlarına göre izinsiz kayıt yapmanın cezası 3 yıla kadar hapis cezası, hapiste sınırlandırılıyor denmiş. Yani normal zaman için tabii ki çok pis bir şeydi hatta. Yani bir insanın haberi yokken kayda alınması, rızası olmadan ne bileyim işte kamera kaydının alınması falan, bunlar pis şeyler, doğru şeyler değil. Ama arkadaş şimdi burada da adam sürpriz yapmak için kamerayı açıyor. Yani eşine seslenecek. O sırada başka şeyler, başka bir şeyler var yani. Bir dur.
1: Sevdin demek.
0: Ya bir dur. Başka şeylerin olduğunu fark ediyor. Adam da bunu kanıt için kaydediyor. Bence ne bileyim yani, oradaki kayıt biraz daha düşünülebilir idi diye düşünüyorum. Bilemiyorum artık. Ama sonuçta ne olursa olsun artık onay almadan, hani delil dahi olacak olsa, kayıt yapmamakta fayda var. 10.25 saatler Radyo S'te. Geçmiş olsun, 5 ay geçer diyor. Bir daha kaydetmez kameraya demiş. Aynur, ama yani bir daha zaten kaydetmesine de gerek kalmayacaktır da. Ha, normal zamanda da hani kayıt yapmak aklına bile gelmez artık herhalde. Dur lan bir dakika, ses geliyor evden, bir kaydetse. Yok aman aman, ne kaydı ya. Kim ne yapıyorsa yapsın, bir daha hapse giriyorum ondan sonra. Senan günaydın, kolay gelsin, hoş geldin demiş. Hoş bulduk, günaydın sana da. Bir manifest dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

Manifestos Pembe radyonuzdaydı. Efendim bir ara böyle bir haber denk gelmişti ama böyle şey ikiz kardeşler evliliği işte. İki kadın ikiz kardeş, iki erkek ikiz kardeş. Bunlar birbirleriyle evlendiler. Aa nasıl falan filan dedik. Bayağı da benziyorlardı. Dedikten inşallah karışma olmaz. O bir yere kadar hani şey aa ne güzel falan demiştik. Fakat o da Hindistan'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da Hindistan'da ama bu sefer coşmuşlar. Hindistan'da ikiz erkek kardeşler, ikiz kız kardeşlerle evlenmek için yıllarca bekledi ve ikiz rahipler eşliğinde. Rahipler de ikiz. Düğün yaptı, gelenler de ikiz bari. Böyle bir organizasyon yapacaksın. İkizler organizasyon adı da. Aileler bu olağanüstü düğünün tesadüfi olmadığını ve yıllarca süren planlamanın sonucu olduğunu belirtti diyor. Yıllarca böyle ikiz kardeş mi aradılar? Ne abi? Neyin planlaması ya? Hani şey mi bir ikiz erkek kardeşe şey mi diyorlar? Mutlaka biz de ikiz kız bulalım falan diye. Hindistan'ın güneyinde gerçekleşen ve 4 ikizin yer aldığı düğün sosyal medyada büyük yankı buldu. İki ikiz erkek kardeşin, iki ikiz kız kardeşle evlendiği, törenin ise ikiz rahipler tarafından yönetildiği ve ikiz kilise görevlilerinin yardımcı olduğu görüntüler. Aa, herkes ikiz. Sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medya seviyor böyle şeyleri biliyorsunuz. Damatlardan biri olan Akil Thomas, bir düğünde 4 ikiz olması tesadüf değil. Sözleriyle bu eşsiz anın arkasındaki kararlılığı vurguladı. Akil'in ikiz kardeşi Nikki'li Thomas, ikizlerle evlenmeye kararlıydık. İnandık, başardık. Ailemiz neredeyse 3 yıl boyunca bize uygun gelinler aradı diyerek sürecin zorluğunu anlattı. Bunlar hazıra konmuş yani sizinki... Yani ya ben şimdi konuşuruz da neyse detaylara girmeyelim yani. 32 yaşındaki ikiz erkek kardeşler bölgede evlilik için nispeten geç bir yaş olarak kabul edilen bu dönemde akrabalarından baskı gördüklerini belirtti. O bizde de oluyor. Gerçi bizde de şimdi yaş ortalaması artık değişti falan filan ama önceden böyle şeydi. Hani üniversiteyi bitir hele bir de askere gidip geldiysen abi. Sorular başlar. Yok mu birileri? Ne zaman evleniyorsun? Kadınlarda bu durum daha erken başlıyordu biliyorsunuz askerlik yok. Akil Thomas 30 yaşlarımızda olduğumuz için akrabalarımız sürekli ikiz beklemememiz konusunda ısrar ettiler. Yani mantıklı olan. Hatta ikiz olmayan başka kadınlarla evlenmezsek hiç evlenemeyebileceğimiz konusunda da bizi uyardılar şeklinde konuştu. Hırs yapmışlar demek ki ille ikiz olacak. Aileler oğulları için uygun gelinler bulmak amacıyla özellikle ikizlere hizmet veren bir evlilik ajansına başvurdu. Akil Thomas, Maki ve Maria Mary ile tanışmadan önce son birkaç yılda 40'a yakın ikiz kız kardeş çiftle tanıştıklarını söyledi. Beğenmiyorlar da bak. Kaderin bir cizvesi olarak 31 yaşındaki Maki ve Maria da ikizlerle evlenmeyi umuyorlardı. Maki, çocukluğumuzda eğer evlenirsek ikizlerle evlenmemiz gerektiğine karar vermiştik derken, Maria da Akil ve Nikki ile tanıştığımızda onları hemen sevdik, onların hayat arkadaşımız olmasına karar verdik ifadelerini kullandı. Aranan kriter belli sadece. İkiz olacak kardeşim. Hani ikiz oldu mu yeterli. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Hani necidir, nedir, fikri nasıldır falan filan. Hiç. İkiz olsun abicim ikiz. İkiz kardeşler düğün törenlerini ikizlerin yönetmesini istemiş. Bu fikir Maki ve Maria'nın geçen yıl bir kilise toplantısında ikiz kilise görevlileri Jeron ve John James'i görmelerinin ardından ortaya çıktı. Ama onlarla direkt evlenseydiniz... Evlilik ayarlandıktan sonra kardeşlerle iletişime geçip onları törene katılmaya davet etmişler falan filan. Hani biraz olay rastlantıdan çıkmış artık şartlı reflekse dönüşmüş yani artık şey hani istemişler. Bunun için uğraşmışlar, emek vermişler, bulmuşlar. Ortamı da ikizlerle doldurmuşlar. Artık bir ömür mutluluk dileyelim biz de. 10.32 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Pazartesi gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle efendim. Yaklaşık 10 günlük bir ara sonrası yeniden beraberiz. Böyle tam da artık yazın da sonuna geliyor iken bugün yazın resmi anlamda son günü. Hafta sonu biraz daha serin geçti biliyorsunuz. Gerçi tekrar havalar ısınacak. Evet ısınıyor. Yani cumaya kadar falan filan bir 33 derecelerle geçecek günlerimiz ama artık Eylül geliyor.
Yarınla beraber artık sosyal medyada görsen şenliği. Sosyal medya şenlikleri, 1 Eylül şenlikleri. Abo, bir coşku seli halinde. Sarımtırak fotoğraflar. Hoş gel Eylül. Umut, yeni umutlarla geldi. Şey, yeni başlangıçlarla geldi falandı filandı. Eylül bittiğinde de standart Eylül geldi geçti, Ekim de geçer diye. Paylaşımlarla sosyal medya böyle devam edecek efendim. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımızdır. Çok kısa bir aramız var, bir nefes arası. Senan, kalbin nasıl bu arada diyor. Perşembe gelsin de bir. Sonbaharla beraber yeni umutlar. Göreceğiz perşembe nasıl olduğunu.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
8: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
9: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ailece romantik aşk radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Şöyle bakalım neler var neler yok. Bu nedir böyle? ATM'ler artık telefon satın alıyor demiş. Nasıl yani? Bizde var mı bu? Eski cihazını koyan anında nakit parasını alıyor. Güzel. En azından biz de biliyorsunuz ikinci el piyasası. Hani satsan bir türlü, alsan bir türlü. Biz de ikinci ele girdim. Artık biz şans faktörü yani. Çünkü genelde satarken böyle şeydir. Arızasını aman gizleyelim. Aman hemen şöyle idareten bir tamir yapalım da satalım, kitleyelim. Hani normalde neyse şimdi çok ağır konuşacağım. O da olmayacak. Yani çok böyle hak hukuk peşinde koşarız ama ikinci elde böyle bir şey satmaya kalktığımız zaman bak hep söylüyoruz ya, bak ilanlara bir tane arızalı araba bulamazsın ya, hepsi sıfır ayarında yani. Hep sıfır ayarında, acayip dosta giden arabalar. Dosta gidiyorsa niye satıyorsun? Dosta gitmez o, sanayiye gidiyordur o. Neyse, konuya dönelim efendim. Kullanılmayan akıllı telefon ve tabletleri otomat aracılığıyla anında nakit paraya çeviren geri dönüşüm sistemi küresel çapta yaygınlaşıyor. Geri dönüşüm derken 1 liraya mı? Bizde şişeler falan 1 lira. Şimdi o telefon da 1 lira olacaksa olmaz, ben sana söyleyeyim. Eski ve ikinci el cihazları otomatlar üzerinden satın alarak nakit ödeme yapan yeni nesil geri dönüşüm ATM'leri hizmete girdi. Amerikan merkezli Eko ATM platformu cihazları saniyeler içinde analiz ederek kullanıcıya insan müdahalesi olmadan anında teklif sunuyor. Vallahi güzel. Bak cihazı koyuyorsun. Oradan işte ne bileyim hani bir analiz ediyor bir şekilde. Işık mışık bir şeyler saçıyordur. Ya da kablosu varsa direkt kabloyu taktığımı çözer zaten o işi. Nasıl çalışma mantığını şu an bilmiyorum. Belki haberde vardır ama ondan sonra sana diyor ki kardeşim senin telefon bu su var, fiyatı bu. Kabul edersen tak parayı alıyorsun. Aa mis gibi. Sazan sarmalı falan olma ihtimali yok yani. Alışveriş merkezleri ve dev market zincirlerine yerleştirilen otomatlar içine bırakılan cihazı saniyeler içinde inceliyor. Yapılan otomatik teknik analizin ardından sistem cihazın durumuna göre kullanıcıya nakit veya dijital ödeme seçeneği sunuyor. Diyor ki bak evet senin cihazı inceledim. Senin cihazın işte ömrü şu, bu falan filan detayları söylüyor. Bunun diyor fiyatı bu, bedeli bu. İstersen canlı nakit verelim direkt. Ya da istiyorsan dijital para hesaba gönderelim. Al sen nakit al, nakit al, boş ver. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya ve İngiltere genelinde kurulan geri dönüşüm noktalarının sayısı 7000'i aştı. Vallahi güzel yayılıyor. Elektronik atıkları azaltmaya amaçlayan sistem ikinci el telefon piyasasında teslimat ve ödeme süreçlerini tamamen otomatik hale getiriyor. Bize gelir mi, ne zaman gelir bilmiyorum efendim. Ama geldiğinde bak pek çok dolandırıcılığı dönler. Gerçi bunlar bu sefer bu cihazların fake'ini çıkartmaya çalışırlar. O da ayrı bir şey. Siz de biliyorsunuz dolandırıcılık. Yani en geniş sektör. Hani biz dolandırıcıları da seviyoruz. Biz dolandırılmayı da sevdiğimiz için. Hani adamlar yani ben dolandırıcıyım deyip fakir olan yok bak bugün söyleyeyim ben sana. Bizimkiler kalkar bunun şeyini fake makinesini çıkartır. Biz tam oraya basarız para gelecek derken binden iki işareti alırız. Yolumuza devam ederiz oradan. 10.45 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda Radyo S 95.6'da pazartesi gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın ilk iş günü sendrom günündeyiz efendim. Hele ki tatilden dönenler için. Hani anlatılmaz yaşanır diyebilirim yani. Güzel sonuçlarla karşılaşın inşallah. Kalp önemli, insan kendi için önemli olduğunu öğrendim ben. Yormuyorum hiçbir şey için kalbimi. Hayat kısa, tavsiye ederim. Evet, hayat biraz kısa. Yani o hayatın kısa konusunda hemfikiriz. Sevgili Aydın. Ömer kolay gelsin, Mahmut abi hoş geldin. Selamlar demiş, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ebru ondan sonra kolay gelsin, herkese güzel bir hafta diliyorum demiş. Bir adet Mebrure dinleyelim. Yapay zeka güzelimiz. Ondan sonra devam edelim.

Nure Özlerim radyonuzdaydı. Efendim bir köyden bahsedeceğiz size. Ama tehlikeli bir köy. Neden derseniz kıyafet giymek yasak. İnsan gezmeye korkar. Gel bir meydana çıkalım, çıkmayalım. Ne gerek var, evde oturayım. Ya gel, çok darlandım bak, gel sen de sev. Ya olmaz. Sokakta kıyafetle dolaşana uzaylı görmüş gibi bakıyorlar. Onlar da haklı. Tabii şöyle söyleyelim efendim. Tamamıyla çıplak değiller yani. Kıyafet giymenin adeta yasak olduğu Güney İsveç'in sahil kasabası Torekov'da. Şimdi şey düşünebilirsin. Ya sahil kasabası zaten hani şeydir. Bikini falan filan giyiyorlardır diyebilir. Değil. Torekov'da genç yaşlı herkes bornozla geziyor efendim. Yani öyle çıplak değil yani. Sadece elbise giymek yasak. Biz hani elbise giymek yasak deyince herkes çıplak diyoruz değil. Mis gibi sahili kasabası. Git orada iki tur at, denize gir çık veya göle, neyse artık. Hemen zaten bornozdasın. Sarın bornoza. Görenler gözlerine inanamıyor demiş. Yani evet, bir noktada bir şaşırtıcı gelebilir. Güney İsveç'in sakin sahil kasabası Torekov'da dünyaları şaşırtan sıra dışı bir kural ortaya çıktı. Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı bu şirin kasabada bornoz sadece banyo sonrası giyilen bir tekstil ürünü değil, günlük hayatın vazgeçilmezi oldu. Sarıyorsun kuşağını. Torekov sokaklarında bornozuyla bisiklet süren, köpeğini dolaştıran, kafede kahve içen ya da market arabasını dolduran insanları görmek son derece normal karşılanıyor. Bu ilginç alışkanlığın arkasında kasabada yıllardır eksiksiz sürdürülen sabah denizine girme ritüeli bulunuyor. Bak dedik ya işte. Hemen içimizi böyle fesat düşündürmemek lazım. Sabahları uyanıyor mis gibi. Önce denize giriyorlar, o sırada bornozları yanında. Çıkıyorlar oradan, ne bileyim işte alışveriş yapıp. Meşhur iskeleden serin sulara atlayan kasaba sakinleri denizden çıktıktan sonra kıyafet değiştirmiyor. Bornozlarını üzerine geçiren bölge halkı günün geri kalan kalanındaki tüm işlerini bornozla yapıyor. İşte arada tekrardan böyle denize gidip. Sosyal medyada kasabanın kültürünü paylaşan İsveçli içerik üreticisi Setten Ren. Bu durumu, evet burada hepimiz bornoz giyiyoruz. Genelde sabahları tercih edilse de günün her saati, hatta süpermarkette bile bornozla dolaşmak son derece normal açıklamasında bulundu. Düğünler falan filan, devlet dairesine gidiyorsun mesela, orada herkes müdür falan bornozlu. İş yerine gidiyorsun orada mesela. Bak Torekov'da bornoz tercihi sadece klasik beyaz modellerle sınırlı değil. Yani adamlar modayı da takip ediyor. Bak kasaba sokakları renk renk, desen bornozlarla adeta bir moda geçidine sahne oluyor. Rengarenk bornozlar. Ayaklarda terlik. Bölge sakinleri bu tarzlarını şapkalar ve rahat terliklerle tamamlayarak kendilerine has bir sokak stili oluşturuyor demiş. Zaten bunlar en azından kendileri yapmışlar. Bak moda dünyası bunu görür, görmüştür. Hatta mutlaka yapanlar da vardır. Bunu böyle bütün dünyaya yaymaya çalışırlar. Özellikle birkaç böyle çok pahalı marka bunu yaptığı zaman, çok ünlü modacılar böyle birkaç defile yaptığı zaman biz de sokaklarda bornozla gezen insanlar görürüz. Bak ceket yerine. Bir de bizimkiler böyle modaları falan seviyor biliyorsunuz. Anında takip etmeyi falan. Doğal güzellikleri ve küçük limanıyla zaten ilgi odağı olan köy, bu özgür ve rahat yaşam tarzıyla keşfetmek isteyen tatilcilerin gözdesi oldu denmiş. Ne güzel. Yani umarız moda dünyası bunu keşfetmez. Dur bakalım bunu bütün dünyaya yayalım demez. Ben de şimdi burada sokakta, caddede öyle insanlar görmek istemem yani. Biz de biliyorsunuz zaten moda diye yıllardan beri özellikle biz erkeklerle oynuyorlar. O düdük gibi pantolonlar falan yapıp bir de onun üzerine bornoz geçirdik miydi? Hayır, altına terlik de giymeyiz. Yine normal ayakkabıya devam yani. Artık göz rezilliğinde nirvan olur o yani. Pekala. Ay ay ay ay ay. Ne güzel şık rüküş derdi yok diyor mesela. Senan ya, baktığın zaman evet, bak hani orası zaten şey tatil kasabası. Bizdeki tatil kasabalarına bak, zaten benzer manzara var. Benzer derken bizde hani bornoz da yok. Bizdekiler mayo, bikini, Allah ne verdiyse.
daha tatil yeri. Onlar bak biraz daha işi esasında kapalılığa vurmuşlar farkındaysan. Öyle bir kültür geliştirmeyeceğiz. Sabah herkes denize giriyor çıkıyor. Ulan hayata bak ne hayatlar yaşıyorlar ya. Biz buradan Mudanya'ya gidelim diye kendimize özel zaman ayırmaya çalışıyoruz yani. Ay ay ay ay. Hayat. İsmail kolay gelsin Mahmut abi hoş geldin demiş. Hoş bulduk sen de hoş geldin. Çiğden bir video göndermiş ondan sonra bakacağım. Bir Melis Fis dinleyelim efendim. Ayna şarkısı. Ondan sonra devam edelim.

Melis Fis Ayna şarkılarından Tırtıl radyonuzdaydı. Evet, sıcaklarda en büyük baş belası durumlardan bir tanesidir. Şöyle arabanın kapısını açtığında suratımıza böyle tokat gibi gelir o sıcak hava. Hele güneşte kaldıysa abo. Ve mesela öğlen arası binmen gerekiyorsa tam böyle güneş tepede, araba güneşi altında kalmış sabahtan beri. Kapıyı bir açıyorsun, böyle bir şey patlamış gibi geliyor yani yüzüne. Ve Japonların araba sıcaklığını birkaç saniyede düşüren yöntemi denmiş klima. Klimasız nasıl düşecek yani? O da şey, klima kendine gelene kadar bir böyle bir hararetten tansiyon fırlıyor, iniyor, fırlıyor, iniyor. Yaz sıcaklarında kavrulan aracınızı klimayı bile açmadan, nasıl klimayı bile açmadan, gölgede bırakarak o zaman. Kapalı otoparka koy dedi. Saniyeler içinde soğutmanın pratik bir yolu varmış diyor. Japonların sıklıkla kullandığı ve internette viral olan bu basit fizik yöntemi kabin içindeki hapsolmuş havayı anında tahliye etmenizi sağlıyor. Tamam, camları kapıları aç. Neymiş bu? Japonlar yine ne yapmış abi? Yüksek sıcaklıklarda sürücüler ve yolcular için hayat kurtaran, basitliği ve etkinliğiyle şaşırtan bir yöntem internette hızla yayılıyor. Nedir bu? Bunaltıcı sıcak hava dalgalarının etkili olduğu günlerde ulaşım için araba kullananlar için Japonların uyguladığı bu zamansız yöntem büyük kolaylık sağlıyor. Abi şu artık yönteme bir gelecek misin? 2 saattir aynı şeyi Japonların yaptığı işte, değil mi, sıcak günler lan, aynı şeyi söyleyip söyleyip duruyorsun ya. Uygulama oldukça basit. Neymiş efendim? Yapmanız gereken tek şey aracın ön pencerelerinden birini sonuna kadar açmak. Biz 4'ünü birden açıyoruz zaten. Ardından hemen karşı tarafa geçip açık pencerenizin çaprazındaki veya karşısındaki kapıyı birkaç saniye boyunca arka arkaya açıp kapatmak. Bu yöntemin mantığı fizik kurallarına dayanıyor. Bak, sıcak hava daha az yoğun olduğu için aracın iç kısmının üst tarafında birikme eğilimi gösterir diyor. Yani arka koltukta, üst tarafta. Tarif edilen bu pompalama hareketiyle içerideki hapsolan sıcak havanın dışarı tahliye edilmesi ve yerine dışarıdaki görece daha taze havanın girmesi kolaylaştırılır. Yani şöyle, o an o aracın içindeki sıcak havayı atıyorsunuz böylelikle. Yani böyle serin bir yolculuk falan beklemeyin. Bak şöyle, ön kapıyı açtın. Camı indiriyorsun sonuna kadar. Hemen çaprazdaki arka kapıya gidiyorsun. O kapıyı da açıp kapatıyorsun. O öyle bir içerideki havayı böylelikle içeride hapsolan sıcak havanın dışarı tahliye edilmesi ve yerine dışarıdaki görece daha taze havanın girmesi kolaylaşıyor diyor. Sen arada klimayı da aç ama. Ancak bu yöntemi deneyen bazı sürücüler araca bindiklerinde sıcaklıkta belirgin bir düşüş hissettiklerini söyleseler de ortamın birdenbire 20 derece birden soğumadığını belirtiyor. Tamam canım, sadece hava değişiyor işte. Bunun sebebi gösterge paneli, koltuklar ve direksiyon simidi gibi doğrudan güneşe maruz kalan yüzeylerin ısıyı emmiş olması ve içeriye ısı yaymaya devam etmesidir. Dolayısıyla bu teknik klimanın yükünü hafifleten harika bir ön soğutma adımı olsa da tek başına uzun vadeli bir çözümden ziyade etkili bir geçici hazırlık adımıdır. İşte ben de onu söyleyeyim işte. Arabayı çalıştır, ön koltuğa otur, arabayı çalıştır, klimayı aç hafiften, başlasın çalışmaya. Ön sol camı indir sonuna kadar, sonra in arabadan arka koltuğa geç. Orada kapıyı aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat. İçerideki hava çıksın, dışarıdaki hava... Gerçi dışarıdaki havada çok büyük fark yok da. Bir de tabii arabayı hem güneşte bırakmamak lazım. İşte güneşliktir falan filan, bunları iyi kullanmak lazım. Çünkü içeride, hatta zaman zaman unuttuğumuzda direksiyonu tutamaz seviyeye geliyoruz. Bunları da yaşamışlığımız var ne yazık ki. 11.01 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S 95.6 burası. Efendim, yeni saate merhaba diyoruz. Yeni saatte de programa katılabilirsiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız var, mini minnacık bir ara. Hemen ardından devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Oo.

0: Profesör Doktor Ayhan Kızıl. T300 Masters tenis turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podyum Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam. Radyo S.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Kulaklara gittik. Uhde radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Oo, 2032 kıyamet senaryosu, sil baştan gezegenimizi savunabilecek miyiz? Ne oluyor, uzaylılar mı geliyor? Yine mi geliyorlar? NASA şehir yok eden asteroid için kararını verdi. Aman bu şey teğet geçer be. Hep böyle diyorlar, bir gerginlik oluyor hafiften. Bir de şey vardı, böyle savunma sistemi geliştirmiştin NASA. Sen niye geliştirdin o sistemleri? Ya denemiştin hani böyle bir uzayda yönünü değiştirmiştin, böyle bir asteroid geliyordu. Yani şey, deneme amaçlı füzeyi göndermiştin falan. Ne oldu o işler? Abi siz de iyi para yiyorsunuz ha. Git orada ne güzel. İki ay fotoğrafı çek. 40 yılda bir aya git. Mars'a gidiyorum de, cihaz gönder falan filan. Arada böyle bir haberler çıkart, Mars'a gidecek gönüllüler aranıyor diye. Bu o şey ne oldu sayı o iş? Mars'a gidecek gönüllüler aranıyordu efendim. Onlar gidecekler, dönüş olmayacak. Öyle bir yolculuk. Yani bu dünyadan bağını koparmak isteyenler. Çünkü dönüş hakikaten olmayacak yani. Hani onlar orada bir yaşam alanı oluşturuyor. Ama ne oldu, o proje vardı öyle bir şey. 2032 yılında dünyaya çarpma ihtimaliyle küresel paniğe yol açan şehir yok edici 2024 YR-4 asteroidi için NASA'dan kritik bir güncelleme geldi. Çarpma riski bir dönem %3.1'e kadar tırmanan gök cisminin yörünge hesaplamaları sil baştan yenilendi ve tehlike seviyesi sıfıra indirildi. Bu kardeşin az önce söyledi bunu işte. Çünkü hep bu böyle oluyor. NASA diyor ki geliyor, gelmekte olan. Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor. O cisim ondan sonra bir süre sonra bakıyorsun bu yan diğer tarafa gidiyor diyor. Derin uzayın karanlığından gezegenimize doğru yaklaşan ve 100 nükleer bombaya eşdeğer yıkım gücüne sahip olduğu hesaplanan devasa bir göktaşı dünya genelinde büyük bir endişe dalgası yarattı. İlk kez 27 Aralık 2024 tarihinde tespit edilmiş ve 2024 YR-4 adı verilen 40 ila 90 metre genişliğindeki asteroid yörünge rotasıyla bilim dünyasını alarma geçirdi. NASA'nın potansiyel tehlikeleri izleyen Central Risk tablosunda hızla en üst sıraya tırmanan dev gök cisminin Aralık 2032 tarihinde saatte 38 bin mil, yaklaşık 61 bin kilometre hızla dünya atmosferine girebileceği hesaplanmıştı. %3.1 ile böyle bir ihtimal vermişler. Ondan sonra demişler ki bu iş yok mu abi, gelmeyecek bunlar. Çok da şey yapmayın, biz gelirse haber veririz size. Bak, NASA son hesaplamayı duyurdu. Uluslararası gözlem evlerinden gelen son verilerse beklenen rahatlamayı sağladı. NASA tarafından 23 Şubat pazar günü toplanan kapsamlı radar ve teleskop analizleri sonucunda asteroidin dünyaya çarpma olasılığı %0.0017 seviyesine kadar gerilemiş. Gök cisminin tehlike derecesi Torino ölçeğinde doğrudan sıfır, yani risksiz puanla çekilerek alarm durumu resmen sonlandırılmış. Vallahi bak, hakikaten ben biliyorsunuz hani böyle bir haber okuyacağım zaman haberin sadece başlığına bakıyorum programdan önce. Çok detaylara inmiyorum ki bana da sürpriz olsun diye, daha eğlenceli geliyor bana öyle. Ama söylemiştim ben yani bu iş olmaz diye zaten anonsun başında. Bunu sizlere belirtmiştik efendim. 11-16 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Pazartesi gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın ilk iş günü sendrom sabahındayız ki pazartesi oluşu trafiğe bile etkiliyor. Şöyle evden çıkıyorsunuz, birdenbire uzun kuyruklarla karşı karşıya kalıyorsunuz. O kuyruklar sonra ne oluyorsa birden yok oluyor yalnız. Bursa'da böyle bir şey var. Bir defa zaten İzmir yolu, küçük sanayi istikameti, o trafik hiç bitmiyor orada. Günün hangi saati gidersen git, bu İzmir yoluna yani Görükle'den küçük sanayiye gelene kadar o trafik hep var. Sonra ne oluyorsa orada, birdenbire bir ferahlama hissediyorsun. Bir böyle bir rahatlama oluyor o küçük sanayiden işte. Kimisi belki küçük sanayiye giriyor, kimisi bir şey, Altınşehir'e falan dönüyor, oradan bir şeyler yapıyor. Sonra bir rahatlama hissediyorsun. Nereye kadar? Ataevlere kadar. Ataevlerde ne oluyorsa trafik birdenbire tekrar duruyor. Öyle öyle gidiyorsun şeye kadar, Acemlere kadar. Bir Nilüfer istasyonuna doğru bir rahatlıyorsun, tekrar trafik tıkanıyor. Bizde lokal yoğunluk çok fazla, lokal noktalar var. Onların üstesinden bir türlü gelemiyoruz artık, bu saatten sonra da gelebilme ihtimalimiz pek yok yani. Tıp tırı tıp tıp. Ay ay ay. Pekala. Mustafa diyor ki abi gelse heyecan olurdu. Ya gelmemesini tercih ederiz. Bak şimdi tamam hani biz işin biraz şaka kısmında kaçıyoruz ama gelmeyeceğini ben az çok tahmin ettiğim için kaçıyorum. Ama düşün saatte kaç kilometre hızlı? 61 milyon muydu? Kaçtı o? Bir dakika, nerede haber? Saatte 61 bin kilometre hızla dünyaya, şimdi onu da pek istemeyiz. Yani o normal böyle yıldız kaydı dilek tutalım, olmaz onda. Yani biz o dileği tutana kadar o bizim tepemize iner. Öyle çok da şey kalsınlar yani, uzaydaki uzayla geçsin yani. Ne uğraşıyorsun? Sevgili Sunay video göndermiş. Bakalım bak. Çevre yolundan. Abi yakın çevre yolu trafik akıcı, iyi yayınlar demiş. Vallahi bomboş trafik. İzmir yolu nasıl? İzmir yolundan dinleyen var mı şu an? Bahsetmiş olduğumuz gibi yani küçük sanayi istikameti. Orasının yoğunluğu. Ya ben hep en yoğun zamanına denk geliyorum ama farklı farklı saatlerde de geçtim. O yoğunluk dinmiyor orada ya. Sunaycığım kolay gelsin bu arada. Ya evet, o da onaylıyor. Hep yoğun abi. Ne oluyorsa orada. Bütün hani şeyler mi, dışarıdan gelenler de mi oradan geçiyor? Arkadaşlar işte atıyorum İzmir istikametine gelip İstanbul'a girecek mesela. Otobandan çıkıyoruz. Otobandan çıkıyoruz, bir girince bir Acemlere kadar bir dağıtalım ortalığı. Acemlere kadar, küçük sanayiye kadar bir dağıtalım ortalığı. Oradan yine otobana bağlanırız deyip. Hadi bir Gülşen dinleyelim, hemen ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

Sana. Gülşen İtaat Yok radyonuzda. Oo, yine vücut dili olaylarına giriyoruz efendim. Konuşurken bunu yapıyorsa uzaklaşın diyor. Yine yalan söyleyen insanların saklayamadığı işaretler. Neler bunlar efendim? Şeyleri biliyoruz, hep söylüyoruz zaten, böyle haber geldiği zaman. Önceden ilk öğrendiğimiz oydu. Gözlerini kaçırır diye değil.

0: Genel kanının aksine yalan söyleyen her insan gözlerini kaşırmaz. Tamam, onu söyledik işte biz de. Bu konuda çalıştık yıllardan beri. İnsanın gözünün içine baka baka yalan söylemeye çalıştık, alıştırdık kendimizi. Aksine inandırıcı olmak için abartılı bir şekilde gözlerinizin içine bakabilirler. Ancak yalan anında beynin aşırı çalışması nedeniyle göz kırpma sayısı aniden artar diyor. İşte o bende oluyor bak. Ama bilmiyorum yani fark... Neyse bu kısmı geçelim. Bu kısmı çok beğenmedim. Ses tonunda değişiklik ve gırtlağı temizleme ihtiyacı. Şimdi gırtlağı temizleme şu şey mi falan filan diye. Stres ve yalan söyleme anında vücut savaş ya da kaç moduna girer. Bu durum ağız kuruluğuna ve ses tellerinde gerginliğe yol açar. Karşınızdaki kişi aniden sık sık yutkunmaya, boğazını temizlemeye başlıyorsa veya ses tonu aniden tizleşip inceliyorsa bu durum zihnin baskı altında olduğunu net bir göstergesidir diyor. Ama bu illaki yalan... Ha tabii senin gerçi sorduğun soruyla da alakalı. Hani illaki yalan söylemekle baskı altına girmez diyecektim. Şey de... beyin ama sen şey dersen akşam neredeydin diye. Mesela sen başka bir şey söyledin. İşte akşam arkadaşlarla buluştuk falan filan işte o. Sonra sana şöyle bir soru geldi. Sen akşam neredeydin? Orada zaten esasında beyin şunu anlıyor. Bak buradan bence baskı altına giriyor. Ha biz akşam bir şeyler çevirdik ama bu belli oldu galiba diye. Bence bu daha çok baskı yaratır. Söylemiştik arkadaş nasıl anladı ya? Stres ve yalan söyleme anında vücut savaş ya da kaç moduna girer demiştik. Tamam, bu durum zihnin baskı altında olduğunun net göstergesidir diyor. Dudakları birbirine bastırma ve yüze dokunma. Utanmaktan kaynaklı mı acaba? Yalan söylerken hissedilen suçluluk ve yakalanma korkusu ellerin istemsizce yüze gitmesine neden olur. Hani oradan mesela tokat gelirse savunmak babında. Özellikle burna, boyna veya kulak memesine dokunmak en sık görülen reflekslerdendir demiş. Hani biriyle konuşurken bakacaksın böyle burnuna, ne bileyim boynuna, kulak memesine dokunuyorsa orada bir şey, bir işkillen diyor yani bir. Başka ne var? Güveninizi korumak için sözlere değil bedene bakın demiş. İletişimde kelimeler kolayca kurgulanabilir ancak bilinçaltı refleksi olan beden dili yalan söyleyemez. Bir sohbet esnasında bu üç işaretten birkaçını aynı anda gözlemliyorsanız o zaten durma zaten orada yani. Hadi bir tanesini anladık da hepsi varsa. Bir sohbet esnasında bu üç işaretten birkaçını aynı anda gözlemliyorsanız kendi sınırlarınızı korumak ve duygusal olarak zarar görmemek adına o kişiyle aranıza mesafe koymanız en sağlıklı adım olacaktır diyor uzmanlar. Neydi bu işaretler? Göz temasında aniden değiştirme, o değişme olursa veya sürekli gözlerini kırpıyorsa, ses tonunda böyle değişiklik, gırtlağı temizleme, boğazı temizleme ihtiyacı oluyorsa ve dudaklarını birbirine bastırıp yüzüne dokunuyorsa, yüzüne, burnuna, boynuna, kulak memesine falan dokunuyorsa orada bunlardan ilk birkaç tanesi varsa bilmen gerekiyor ki bu sıkıntılı. Ona göre tedbirini almanda fayda var. Buna da insanoğlu çalışır geçer be yine. Bunlar da alışılır yani. Yalan söylerken burnuna dokunmama, yüze dokunmama, kulak memesine dokunmama. İnsanoğlu bu kısmı da çözer yani. Birkaç çalışmayla, biraz pratikle olur, iyi olmasın. Hasan hoş geldiniz Mahmut Bey. Bugün yoğunum diyor. Kısmetse yarın görüşürüz demiş efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Artık uzunca bir süre beraberiz zaten. Bol bol görüşürüz yani. Ooo Can Bonomo, Demet Evgar. Tam da öyle günün bu saatinde dinlenme üzerine iyi bir şarkı.
1: Nasıl oldu da sevdim çok canımdan, ben böyle değildim.
2: Radio S.
1: Ya

Can Bonomo, Demet Evgar. Rüyamda Bulutum radyonuzdaydı. 11.29 oldu saatler Radyo S'te. Uyandım gece. Son yarım saate merhaba diyoruz. Çok kısa mini minnacık bir aramız olacak. Ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Dediğim gibi çok kısa bir ara var. Ara sonrasında buradayız. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Mustafa Sandal Geliversen radyonuzdaydı. Efendim astroloji dünyasına şöyle bir uğrayalım mı? Yalan söyleyeni anında yakalarlar diyor efendim. Bak hiç böyle vücut diline falan ihtiyaç duymadan direkt olarak onlar hisleriyle yakalıyorlar. Bak astrolojinin sezgileri en güçlü 3 burcu. Bizimki yoktur muhtemelen. Biz öyle... Sen mesela gel anlat kovaya. Gerçek söylüyorum de biz onun gerçek olduğunu düşünürüz. Ya da sen öyle düşündüğümüzü düşünürsün. Benim astrolojide... Bazı burçlar var ki diyor doğuştan gelen güçlü sezgileri ve yüksek gözlem yetenekleriyle adeta bir yalan makinesi gibi çalışır. Karşısındaki insanın jest, mimik ve ses tonundan gerçeği anında sezen bu kişiler rol yapılan durumları ve saklanan sırları saniyeler içinde çözer demiş. Kimler bunlar? Hangi burçlar? Oo bak ilk sırada online mısınız efendim? Akrep burcu. Var mı aranızda akrep burcu olan? Böyle midir yani hisler falan? Kuvvetli midir? Çözer misiniz mevzuyu? Zodyak dünyasının en şüpheci ve araştırmacı ruhu hiç şüphesiz akrep burcudur. Akrepler bir insanın gözünün içine baktığı anda onun niyetini ve sakladığı gizli ajandayı çözer demiş. Onlara yalan söylemek adeta bir cesaret gösterisidir. Çünkü akrep burcu sezgileriyle yakaladığı ipucunu asla unutmaz ve gerçeği ortaya çıkarana kadar peşinde bırakmaz diyor. Kinci... İkinci burcumuz yengeçler. Dışarıdan bakıldığında yumuşak ve duygusal görünen yengeçler, konu insan ilişkileri olduğunda inanılmaz bir sezgisel güce bürünür. Karşısındaki insanın enerjisindeki değişimi ve samimiyetsizliği anında hissederler demiş yengeçler için. Yengeç burcu bir durumdan rahatsız olduysa veya bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsa... O his %99 doğru çıkar diyor. Vallahi bak biz listede yokuz ama bak, kovalar da böyle ya ben sana söyleyeyim. Bu dediğimiz şey genelde oluyor yani. Onundan böyle bir hayır olmaz diyorsam. Ve üçüncü burç, son burcumuz balık burcu. Evrensel sezgiler ve üçgüdüler demiş. Balık masumdur ya. Yani genelde şey zaten böyle bir kenarda dur ben biraz buna da üzüleyim diyerek... Ruhsal dünyası oldukça gelişmiş olan balık burçları mantık yürütmeden bile bir şeylerin yanlış olduğunu anlayabilir diyor. İnsanların gizli hislerini ve maskelerini adeta bir ayna gibi okuyan balıklar yalanı anladıklarında genellikle çaktırmaz ama o kişiyi zihinlerinde çoktan kara listeye alırlar demiş. Bakınız bu üç burç efendim bunlara karşı böyle bir yalan söyleme hissiyatınız varsa... Hiç o topa girmeyin diyor astrologlar. Nelerdi? Akrep, yengeç ve balık burcu. Hani siz daha yalan söylemeye başlamadan onlar yalan olduğunu anlıyor zaten. Ya da biraz daha pratik yapmakta fayda var işte. Az önce bahsetmiş olduğumuz bu yalan haberlerinde. Hani yalan söyleme haberlerinde, vücut dili konusunda. Biraz daha böyle bir pratik yapıp, biraz daha çalışıp hani ondan sonra onların karşısına çıkmak kısmen daha doğru olacaktır. 11.41 oldu saatler. Efendim, pazartesi gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Ve artık yavaş yavaş da son çeyreğe doğru ilerliyoruz. Toparlanma vaktimize geliyoruz. Bu nedir? Trafikte kavga mı? Yine ne bu? Evet, trafik tartışmasına sinirlerine hakim olamadı. Böyle bir haber. 180 bin lira. O 180 bin bayağı gelmiş cama da vurmuş. O 180 bin en az 180 bin lira. 180 bin lirayla başlar. Sonrası artık nereye kadar gider? Hani ucu bucağı bilemeyiz. Ama başlangıç 180 bin. Zaten arabadan indiğiniz anda banka uygulamasından bir bildirim geliyor. 180 bin liranız çekilmiştir diye. Hala daha bir artistik, hala daha bir... Hava durumları devam ediyor yani. Şu trafikteki gerginliğimizi atamıyoruz. Dünyanın da en sinirli ilk beşi içindeyiz. Yani en sinirlisi değiliz de. En sinirli ilk beşte varız yani. Pekala hadi yavaştan toparlanalım bir o gün sandı soy. Uzun zamandır duymadık. Bir saydım dinleyelim.
1: Bursa Radio S.

0: Göksel kıskanıyorum radyonuzdaydı. 11.55 oldu saatlerimiz ve gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Pazartesi gününü öğlenle buluşturduk sizlerle. Efendim gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzel.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: bulamadım. Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl. T300 Masters tenis turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podyum Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Oh!

0: AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Profesör Doktor Ayhan Kızıl. T300 Masters tenis turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da, tadı da Uludağ.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Profesör Doktor Ayhan Kızıl. T300 Masters tenis turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podyum Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da, tadı da Uludağ.
2: Oh!

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters tenis turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Oh!

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. Reklam.

0: Radio F.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Işığın ardından.
1: Reklam.
2: Radyo S.
1: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Varsa Radyo S.
1: Bir ortak geçmişimiz

Cemdesin. Islak ekmek attığın kuşlar alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden

olmasın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?